Merhaba güzel gözlüm, sana bu mektubu gözlerim yaşlı, yüreğim sancılı bir halde yazdım. Sitemlerimi hoş gör kara saçlım, efkarlı kederli bir başla yazdım. Bana kızıp sakın bu mektubu yırtıp atma yar, satır aralarında gözyaşlarım var. Hangi yana dönsem bin hatıran var, bana bıraktığın kalemle yazdım. Nereden başlayacağımı, nerede bitireceğimi bilmiyorum. Hasret kokan türküleri dinliyorum seni bana anlatsın diye. Evi sevdiğin renklere boyadım, yerden halıları kaldırmadım ayak izlerin kaybolmasın diye. Siyah ile beyazım karışmış son günlerde. Her şey ama her şey inatla seni hatırlatıyor bu yerlerde. Dostlarla da arayı bozdum bugünlerde. Sen nasılsın, mutlu musun bilmiyorum hayatını. Umutla kaç kez bekledim yollarını. Şimdi çıkıp gelsen karşılıksız ve çıkarsız, vermeye hazırım ömrümün geri kalan yıllarını. Yaşlı gözlerimde aşk perde. Ben hep seninleyim, ben hep seninleyim görüşmesek de. Sen de seviyorsun, sen de seviyorsun inkar etsen de. Ben senin aşkını kalbime yazdım, yetmedi mi yar?

Nasıl kurtulacağım? Nasıl kurtulacağım nedir sözüm? Bu gece bütün yeminlerimi bozdum. Doktora gideceğim yarın sabah. Ameliyat olacağım uyarsa hesaba. Kalbimi yerinden söküp çıkarsın.

İstersen sen de bana zarfın içine kömür karası saçlarından birkaç tel koy, hatıra kalsın bana. Ellerimi yüzüme sürüp koklamak istiyorum. Yıllardır hasretim sana. Nerede yaşarsan yaşa, sen ne kadar uzaksan bana, ben o kadar

Her çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasreti

ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım, her şeye erdi de zavallım.

0: Tüm İstanbul Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000.
1: Karadır kaşların ferman yazdırır.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi, beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925 0403 0-212-925 0403 bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık, günah. Bu parayı birden ödemeyin, yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403. Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar, ben piyasayı takip ediyorum, marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış su arıtma cihazı, 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay, ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum, ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar, şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz, yarın bakarız, yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen gelecekler, bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403. Tekrar diyorum, aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403 ulaşın. Hemen adresinizi bırakın. 925-0403.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Ertelemeyin.
2: Tüm İstanbul Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000.

0: Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000.
1: Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece.

0: geliyorum gündüz gece.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim, bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın, şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12 Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi. Araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda, aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeyi özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin, aldın aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya, bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz, 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksidinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12 Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12. Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın.

0: 0212-131-1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212-925-0404 925-0404
2: Reklam.
3: Radyo 2000. Tüm İstanbul Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000.

hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Öyle her yerden arazi alınmaz. Herhangi bir marketten aldığınız market alışverişi değil bu. Bunun yarın başınıza gelecek her konuyla alakalı kapıyı tıklatabileceğiniz bir güvenceniz olması lazım. İşte bu noktada 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyorum. Baba Eski'de 250 metrekare fiyatına 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle ev eşyası alır gibi sizi 277 metrekare arazi sahibi yapıyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde. Arazinin üzerinden köyü görebiliyorsunuz, merkezi görebiliyorsunuz. Böyle konumda şahane bir yer. Tanıtım amacıyla bu fiyatlarda ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Çok değil, 5 yıl öncesi size Silivri'de 5000 lira peşinatla, 1000 lira taksitle araziler verdik. Kapış kapış satıldı. O gün bize güvenenler bugün çok kazandı. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Evlatlarınız için, yakın gelecekte çok kazanmak için. Bakın, Trakya, özellikle Orta Doğu'nun son yıllarda çok fazla talep ettiği, yatırım yaptığı bölgelerden birisi. Biz diyoruz ki neden sizin de yeriniz olmasın, hem de Baba Eski'nin Sinan'la.

9000 lira. 0212 925 1212 925 1212. Kaderini değiştirmeye, kazanmaya hazır mısın? Altınla, dövizle hayallerinize kavuşamazsınız. Yatırım uzmanları araştırma yaptı. Özellikle son 20 yılda

0: Sırası sizde. Hadi hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tüm İstanbul Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000.

0: Radyo 2000.
1: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
2: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
3: Gökhan'la Gökkuşağı.
4: Alayının damarına basıyoruz.
3: Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı.

Hadi başlayalım. Buyursunlar bakalım. Onaylar verildi. Hazırlıklar tamam. Sıra bizde. 10.08. Burası Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Hafta içi her gün sabah 10 başlıyoruz. Öğlen 1. Bize güle güle diyoruz. Islandık, üşüdük, ne oldu birdenbire gardıroplara sarıldık, kışlıklar nerede diye bir heyecanlandık. Ama bugün İstanbul bize güneşli bir merhabayla günaydın dedi. Bak, bendeki egzotik, romantik, duygusal konuşmaya bak. Güneş bize güneşli güneşli günaydın demiş ha. Hadi bakalım. 3 saat boyunca beraberiz. Şu anda neredesiniz, hangi ortamda beni dinliyorsunuz bilmiyorum ama bir şekilde ortak bir noktada buluşabilmişiz. Önemli olan bu. Bu arada benim bir şey dikkatimi çekti. Dün akşam saatlerinde bende bir ses kısıklığı yaşandı. Geceye doğru iyice gitti. Anam sabah bir kalktım hiç. Ben de unuttum. Allah sesim açılmış. Buyursunlar bakalım. Yeni bir gün. Hayırlısı olsun. Bereketli olsun. Mutlu olsun. Hepinizi mutluluk, bereket, sağlık çarpsın canlarım benim.

yaklaşık yaklaşığını bırakın vardır yani 30 yıllık bu meslek hayatımda çözemediğim bazı şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Mesela şimdi bu şarkıda biz neşeleneceğiz mi, üzüleceğiz mi? Orkestra, darbukalar, ritim ama arkada uzun ama. Hangisini yapacağız, hangisini? Vallahi kararsızım, bilmiyorum. Dediğim gibi hemen hemen 30 yıldır bu sektördeyim. Kafamı karıştıran olaylardan bir tanesi dediğim gibi yani bazı şarkılar var. Bu şarkılarda hareketli mi olacağız, durulacağız mı bilmiyorum. Sait abicim günaydın. Şu anda oda yerini aldı. Ne kadar güzel. Biz de giriş çıkış serbest. İstediğin zaman gel, istediğin zaman git. Mutlaka ki sana göre bir şarkı ya da sohbetin herhangi köşesinden bir yerinden yakalayabiliyorsun. Günaydın. Yeni bir gün olsun. Güzel bir gün olsun. Başlangıçların olduğu bir gün olsun. Bazen böyle geriye dönüp bakmak lazım. Neye benzer biliyor musunuz? Geçmişi tamamıyla sildiğiniz zaman...

sıçrıyorsunuz olmuyor, sıçrıyorsunuz olmuyor. Bakacaksınız orada bir düğüm yok ama bir ilmek gibi bir şey oluşmuş. Ya değil mi? Canlarım benim, günaydın. Hadi bakalım. Şarkı ruh halimizi değiştirdi ya. Vallahi diyorum ya, hareketli miyiz, üzüntülü müyüz, bir karar verelim.

0: Günaydın Nihat. Bütün sevenlerine armağan edelim. Murat Mercan. Sana da günaydın canım benim. Vallahi hep böyle hayal ettim. Şu mikrofonu açayım bir şarkı söyleyeyim. Bazen böyle şarkı söylerken arada mikrofonu açık unutmuş gibi yapıp eşlik ediyorum. Egomu tatmin edeyim az bir şey. Şimdi dün bir video seyrettim. Böyle insanlar böyle bilmem ne böyle hayretler içerisinde tepki veriyorlar. Belki eski bir video olabilir, ona bir şey diyemeyeceğim. Ben yeni gördüm. Bir tünelde aracın bir tanesi ayıya çarpmış. Yani ayı sanki görseniz öyle bir muamele görüyor ki uzaylıymış gibi. Sanki ömrü hayatında milyonda bir görülecek şeyle karşılaşmış gibi insanlar. Aklıma ne geldi biliyor musunuz böyle bir anda? Ya biz ayılarla büyüdük ya. Vallahi öyle, ayılar nasıl yani? İstanbul'da olanlar, diğer illerde nasıl var mıydı bilmiyorum ama biz çocukken bizim mahallemizden ayı oynatanlar geçerdi. Evet, o yüzden dikkat edin. Böyle hayvanat bahçesine falan gittiğimizde bizim gibi, hani benim gibi bu anı yaşayanlar, o zamanı yaşayanlar bir hayvanat bahçesine götürsünler bizi ya da doğada karşılaşalım. Ayıya karşı böyle bir bağışıklığımız var. Evet, ciddi söylüyorum. Abi bizim mahallede dolanıyordu ya. Adamın elinde küçük bir tane def gibi bir şey vardı. Değil mi? Gene her ihtimale karşı ip miydi, zincir miydi, bir şeyle de tutuyordu. Allah Allah. Biz bunlarla büyümüşüz aga ya. Biz bu, vallahi billahi. Ne kadar garip, enteresan bir durum değil mi? Şimdi haber olmuş. İnsanlar böyle bir panik havası, dediğim gibi ayı bile şaşırıyor. Durun abi ya, bize sen nerede nelerle karşılaştık. Ha? Değil mi? Nereye gidiyoruz? Allah Allah. Büyüdüğümüz şeyden mi korkacağız? Kevin Kruz. Captain is... Söylemesem olmazdı. Hatırlıyor musunuz, o anı yaşayanlar var mı? And you? Göster bakalım diyordu.
1: Benim mantık sizi A noktasından ben...
0: Oynatıyorlardı onu ya. Tövbe yarabbi tövbe.
1: Hala ise her yere.
0: Evet. Abi bizim ülke şimdi dünyanın başka bir yerinde. Göremeyeceğiniz insanlar. Muhteşem insanlar. Adam doğada yürüyüş yaptık, ayılarla karşılaştık. Lan bizimkiler oynatıyorlardı.

Bu şarkının da var ya ikinci bölümünün yapılması lazım. Merak ediyor insan. Bilmiyorum ama ben biraz değişik açıdan bakıyorum herhalde. Ne diyor? Kiralık ev tutmuştuk, sarı renge boyatmıştık, davetiye de bastım. Abla ne oldu, sonrasını anlat. Hele bir gel bakalım, sonrasını anlat. Bugün böyle tuhaf tuhaf şeylerden bahsetmek istiyorum. Bir zamanlar umut tacirleri vardı ya. Vallahi umut tacirleri. Hepimiz mutlaka ki bir yerinden tutup peşinden koşmuşuzdur. Bir de enteresan olan ne biliyor musunuz? İnternet yokken, sosyal medya bu kadar fazla yokken, hani hiç yokken hayatımızda, bu böyle yurdun dört bir yanına yayılıyordu. Herkes biliyordu. Mesela ne? İşte bilmem ne zamanından kalma gaz lambası varsa elinizde bilmem kaç bin dolar veriyorlarmış. Haydi herkes 7 senedir 10 senedir aramadığı sormadığı akrabalarını ziyaret eder, hal hatır sorar oldu. İşte Ayşe teyze nasılsın, çok özledim, bir geleyim eve bir gezeyim. Ayşe teyze ya bizim Osman abinin burada bir tane gaz lambası gaz lambası vardı, ne oldu? Değil mi, böyle bir umut tacirleri vardı ya. Ve ne kazanan gördüm, ne duydum, ne böyle bir şeye şahit oldum. Vallahi değil mi, hatırlıyor musunuz böyle şeyler? Vay efendim işte bilmem ne tüplü televizyonun şu tarafına atmayın. Hatta yakın zamanda da çıktı değil mi? Bilgisayarlarda işte gram altın var. Millet hurda toplamaya başladı. Abi yani işin görünen yüzü öyle değil ama bir şekilde de inanmak da hoşumuza gidiyor demek ki bizim. Evet ben mesela evet ben de buna inananlardan bir tanesi oldum diye bilmiyorum ama ya böyle bir şey vardı. Bu gaz lambaları ama onun da belirli bir modeli var. Herhalde araştırıyorlar önceden, kimse bulamayacak edemeyecek diye. Değil mi? Böyle umut tacirleri vardı. Bir de hikayeler vardı. Hikayeleri anlatanlar da hep aynı senaryo. Bizim komşumuzun bir tanıdığı, benim kuzenimin arkadaşı, işte öyle görmüş. Benim kuzenimin arkadaşı söyledi, yarın işte göktaşı düşecekmiş. Oo, benim de teyzemin kızının bir arkadaşı söyledi. Nasıl bir psikolojimiz var? İnanmaya meyilliyiz. Umut tacirleri bir şey daha çıkartın ya. Vallahi bir şey olsun. Umutlanmak bile güzel. O gaz lambasını ne aradım ben ya? Yok efendim, tüplü televizyonun içinde bir civa mı varmış, ne varmış? Bir daha bir ara da kertenkele yakalamaya çalışıyorduk. Kertenkelenin kuyruğunu eczanelere satacağız. Bak bir... Vallahi kertenkele kovalıyorduk ya. Bize diyorlardı kertenkelenin kuyruğunu alıyorlarmış, çok büyük para veriyorlarmış ya.

0: Bu türküyü yazan Yalçın kardeşim, çok sevdiğim bir kardeşim. Böyle sürpriz şarkıları var. Birçok sanatçıda da şarkısı var, seviyorlar. Emeğin hakkını vermek lazım, bir teşekkür etmek lazım değil mi? Şimdi birkaç dakika böyle hayatın gerçekleriyle ilgili konuşalım. Sizden şunu rica ediyorum. Sizlere dair biraz paylaşımlar yapacağım. Bunu bir reklam olarak değil, bunu bir fırsat olarak dinlerseniz eğer, bir adım atarsanız, bir karar verirseniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, bugün doğru bir karar verin. Bugün gelin, geleceğe dair bir adım atın. Şimdi para biriktiremiyoruz. Taksit bir şeyleri almadan da bir şeyin sahibi olamıyoruz. Bakın şimdi, İstanbul'da bir yer yurtum sahibi olamadım. İstanbul'a yakın bir yerde benim de toprağım olsun diyenler, anlatmaya gerek yok. Toprak sahibi olursun, ev sahibi olursun, toprak sahibi olursun. Hepimiz şunu söylüyoruz. Ya bu çocukların gelecek garantisi. Ev alabiliyor muyuz? Hayır. Krediler ne alemde? Almış başını gitmiş vesaire. Unutun. Bakın şimdi. Çorlu Ergene İğneler'de İstanbul'a yakın hızlı tren gardan çıktığı andan itibaren burası 2 kat 3 kat fazlasıyla misli misli değerlenecek. Bu kadar iddia ediyorum ve ulaşımı sadece yarım saat. Güvence istiyorsanız da Radyo 2000 güvencesiyle mahallenin hemen yanı başında. Komşularınız hazır. Ana yol hemen yanımız. Minibüsler, otobüsler geçiyor. Yani merakınızı gidereyim. Oraya ulaşım nasıl olur? Yine söylüyorum. Hızlı tren gardan çıktığı andan itibaren yarım saat. Geldiğiniz araziye hemen yanı başımızda minibüsler, otobüsler gidiyor. Komşularımız hemen yanımızda. İğneler Mahallesi'nin başındayız. Hızlı tren bu kadar yakın. Ve Radyo 2000 güvencesiyle 100, 200, 300 unutun bunları ya. Gövde gösterisi yapacağız. Tam 400 metrekare yer sahibi yapacağım sizleri. Hayırlı uğurlu olsun. 199 bin lira peşinatınızı veriyorsunuz. Geri kalan kısmını da 20 ay boyunca 20 bin lira elden taksitle ödüyorsunuz. Senetle sizi toprak sahibi yapacağım. Şimdi telefon numarasını veriyorum. Detaylı bilgi alabilir. Bırakın detaylı bilgiyi. Gelin yerinde görün, orada karar verin. Gelmese bedava, görmese bedava. Bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-1212 telefon numaramız bu. Evet, Radyo 2000'in bizim kendi yerlerimiz. Gel geleceğe sağlam bir adım at bugün. Bugün bir karar ver. 199 bin lira peşinatla, hayatında büyük değişiklikler yapamayacağın bir parayla ben sana gelecek garantisi, tam 400 metrekare diyorum. Al burayı, bakın şimdi. Günden güne sanayisi büyüyen ve gelişen, ileride kazanç kapısı. Bugün İstanbul'dayız. Memleket nereye? Kars. Niye geldin? Ne yapacaksın? Doğduğun değil, doğduğun yer. Teknoloji, sanayi, her ne düşünüyorsanız parayla alakalı. Bakın İstanbul'un dışına çıkıyor. Çorlu, Ergene, İğneler, buraları bir araştırın. Bugün olmasa 10 sene sonra, 15 sene sonra insanların orada nasıl hayat mücadelesi verdiğini, ya keşke buradan bir yer aldık, alsaydık diyenlerden olarak söylemeyin, konuşmayın. İyi yapmışız, keşke bir tane daha alabilseydik diyenlerden olun. Evet, 199 bin lira peşin, benim birikmişim var. Gel kardeşim, al, hayrını gör, tam 400 metrekare, hiçbir zaman zarar ettirmez. Hiçbir zaman zarar ettirmez, zaman aşımına uğramaz ve üretimi olmayan şeydir. Yani bugün bu anonsları duyuyorsunuz, bir sene sonra, iki sene sonra buralardan bahsetmeyeceğiz ya da sınırlı sayıda diyeceğiz. O yüzden şimdiden elinizi çabuk tutun, yerinizi ayırtın, geleceğe dair bir garantiniz olsun. 0-212-925-1212 başlamak lazım. Böyle böyle oluyor. Önce gelir yeri görürsün, sonra karar verirsin, sonra tapunu alırsın. Sonra bir bakarsın zaman geçmiş, müteahhit gelmiş demiş ki Hamdi Bey gel burayı bir anlaşalım, bir şeyler yapalım. Ya da kendi başına bir şeyler yapmışsın. Tertemiz mis gibi havası, köylüler, komşular, ihtiyacın olan her şey bu kadar yakınında. Güvence istiyorsan da Radyo 2000 güvencesiyle. Vallahi kimse kimseye gel buna sahip ol demez. Kimse kimseye gel buna sahip ol demez. İmkanlar senin karşına çıkar, fırsatı değerlendirirsin demedi deme. Para biriktiriyorsun, bari biriktirdiğine değsin. Yastık yorgan altında olmaz bu işler. Daha iyi bilirsiniz. 0-212-925-1212 telefon numaramız. Pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin. Kiminle karar vereceksin? Anneyle mi, eşinle mi, babanla mı? Telefonda işte eşime danışayım, komşu joker hakkımı kullanayım. Abi gel, sana bu işlerden anlayan bir abim mi destek olacak? Gel onunla beraber. Annenle gel, babanla gel, onlar da görsün. Şimdi servislerden yerine ayırt. 0-212-925-1212. Vallahi düşünülerek zaman geçirmeyin. Siz düşünürken birileri karar veriyor. Bu haftaya özel bir fırsat. Tam 400 metrekare. Hayırlı uğurlu olsun. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Radyo 2000'le beraber misafirimiz olacaksın, göreceksin. Ondan sonra bizden alacaksın tapunu. Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 müsait değilsen numaranı bırak. Uygun olduğun vakit arasın arkadaşlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12.

0: Cehennemde cayır cayır yakarlar, yakarlar, yakarlar.
1: Evet, şöyle bir baktığım zaman, takip ettiğim zaman, bilgiler ulaştığı zaman size net bir şekilde devamını aktaracağım. Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem diye bir son dakika haberimiz var. Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'da birçok ilimizi sallayan bir deprem oldu. AFAD sarsıntının merkez üssünü Şanlıurfa olarak, Şanlıurfa Karaköprü olarak belirtti. Şiddetinin ise 5.4 olarak açıklandığı söyleniyor. Bakın, tekrar ediyorum. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Elazığ başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu'da birçok ilimizi sallayan bir deprem. AFAD tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olarak bildirildi. Şiddetinin ise 5.4 olarak açıklandığı söyleniyor. Hemen bakalım. Saat 10.40'da. Evet, saat 10.40'da hemen hemen 20-30 dakika önce merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar iletilen bilgiler bu şekilde. Detaylar bizlere aktarıldıkça bizler de sizlerle paylaşacağız. Geçen günlerde de bu sohbeti yapmıştık. Maalesef ki depremlerle yaşamaya alışan bir millet olarak her ne kadar duymak istemesek de karşılaşabiliyoruz. Geçmiş olsun ülkemize bir kez daha. Evet. Kamera görüntüleri, depreme yakalanan vatandaşların çektikleri, paylaştıkları görüntüler var. Hemen bakalım. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara dökülürken deprem anı da an be an kameralara yansıdı. Hemen sonrasında bakalım, görüntüler geldi ama herhangi bir detaylı bilgi şu an için yok. Bizler de takipçisi olacağız. Program süresi içerisinde paylaşmaya çalışacağız. Bir kez daha geçmiş olsun Doğu ve Güneydoğu'ya, ülkemize.

0: Devam edelim bakalım bir kez daha. Yaklaşık yarım saat önce 5.4 büyüklüğünde bir deprem Doğu ve Güneydoğu bölgelerini etkileyen bir deprem meydana geldi.
1: Unutma seni, benim
0: merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü 5.4 büyüklüğünde. Bilgiler aktarıldıkça biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa valisi
1: bekliyorum, rüyamda seni hep görüyorum. Hala
0: Hasan Şıldak'tan bir açıklama var. Can kaybı ve yıkımın olmadığı belirtiliyor Şanlıurfa'da. Valilik açıklamasında Şıldak, can kaybı ve yıkım ihbarı yok. Büyük paniğe neden olan depremle ilgili bir açıklamada bulunan Sayın Vali Hasan Bey, can kaybı ve yıkım ihbarının alınmadığını bildirdi. Şu ana kadar iletilen bilgiler doğrultusunda biz de paylaşımlarımızı yapalım. Evet. Bir kez daha radyolarını yeni açanlar için söyleyelim. Doğu ve Güneydoğu'da birkaç tane ilimizden hissedilen merkez üssü Şanlıurfa olarak bildirilen 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hemen sonrasında bakacağız. Evet, şu anlık sıcak bilgiler, gelen bilgiler bu doğrultuda. Ne yapalım? Aleykümselam. Amin amin. Allah hepimizi büyük afetlerden korusun. Amin. Buyurun bakalım, ne yapalım? Bir Cengiz Kurtoğlu dinleteyim.

Buyursunlar bakalım. Bazıları sahip olduğu şeyleri hak etmiyor. Mesela bir anne kelimesi. Hak eden bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Evet, bu kelimeyi hak eden bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Ebediyete göç etmiş olanlar varsa ruhları cennette olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Allah gani gani rahmet eylesin. Dualarımız onlarla beraber olsun. Ama dediğim gibi yakışmayan insanlar da var. Bakıyoruz evladıyla. Geçen gündü mesela doğar doğmaz bebeğini bıçaklayan bir sözle nasıl o kelimeyi de yakıştırmıyorum. Niye söylüyorum bunları? Şimdi geçmiş dönemde de bununla alakalı bazen uzun uzun konuştuğumuz dönemler oluyordu. Ben her zaman şunu iddia ediyorum. Hayatınızda tek doğduğunuzu zannedersiniz ama sizi doğuran insan sizinle beraber doğmuş ve gözlerinizi kapayana kadar, bakın, dünyada arkadaşınız olabilir, eşiniz olabilir, kardeşiniz olabilir, herhangi adlandırdığımız bir insan olabilir, istisnalar hariç elbette ki, hiçbir anne evladının kötülüğünü istemez diye klasik bir cümle vardır ya, şöyle hemen bunu pekiştireceğim. Siz bir şey yaparsınız, arkadaşınız yeri gelir sizi çekemez, dedikodunuzu yapar. Canım cicim dediğiniz eşiniz yeri gelir bir para pul yüzünden canın çıksın diye birbirinize saldırdığınız insan olur. Bir mertebeye gelirsiniz, herkes için söylemiyorum, bir kardeşiniz dahi olsa çekememez diye olur. Ama bugün sizin gözünüzden akan bir damla yaş, onun içerisindeki kaynayan bir fokurdayan bir volkan, acı daha büyüyor olur. Annedir. Siz bir ağlarsınız, görmeseniz bile o sizin için milyon kez ağlar. Siz çok mutlu olursunuz. Yarışmada birinci olmuşsunuzdur. Okulunuzda başarılı olmuşsunuzdur. Hayatınızda bir yerde bir başarı vardır. Çok mutlu olursunuz. Emin olun, sizin yaşadığınız o mutluluğu milyonlarca katıyla yaşayan yine annedir. Ne olursa olsun, birisine bir şeyinizi anlatırsınız, bir gün gelir yüzünüze vurur. Birisiyle bir şeyinizi paylaşırsınız, bir gün gelir karşınıza onu bir duvar olarak örmeye çalışır. Ama hak etmeyenleri bir kenara koyuyorum bir kez daha. Anne kelimesi herkese de yakışmıyor. Ama dünyada varsa, anneniz hayattaysa kıymetini bilin. Emin olun ki canım, ölüyorum, bitiyorum, şeyim, şu bilmem, herkesi koyun. Evladından tutun kardeşine, eşinden tutun arkadaşına kadar her şeyi bir kefeye koyun. Herkesi bir kefeye koyun. Anneyi bir kefeye koyun. Emin olun o saçının taraktaki bir teli kadar değeri yoktur. Ellerinden öpün, gönlünü alın. Dünyada para kazanmak için ihmal ettiğiniz, gidip hal hatır sormadığınız annenizi ziyaret edin. Kabrine gidin, dualar edin, hayatta değilse. Allah gani gani rahmet eylesin ve unutmayın, hayatta gerçekten anne diyebileceğiniz, başını omzuna menfaatsizce koyabileceğiniz bir insan varsa hala, dağlara da ihtiyacınız yok, kılıçlara da ihtiyacınız yok, silahlara da ihtiyacınız yok, paraya da ihtiyacınız yok. Çünkü arkanızdaki o güç kadar bir güç daha yok.

0: Mahmut abicim, kolay gelsin iyi çalışmalar. Buyursunlar bakalım, sana da armağan edeyim. Bütün ekibe de armağan olsun. Bereket çarpsın. Şimdi bakın, ay sonuna yaklaşıyoruz. Ekim ayını karşıladık, karşılayacağız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi program sonrası samimiyetinize hayranım. Öyle güzel sohbetler ediyoruz ki bir abla bana dedi ki aynen şöyle. Senin evinde su arıtma cihazı var mı? Dedim yarın sana resmini göstereceğim. Sonraki gün gösterdim. Ha diyor, gerçekten varmış. Evet, sizin evinizde su arıtma cihazı yoksa bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü 1 Ekim'de zararlı çıkacaksınız. Sonra almayı düşünenler, hani sonra bakarız sonra hallederiz diyenler. Şimdi telefon numarasını veriyorum. 0212 925 0403 925 0403. Bakın şimdi, her evin ihtiyacı, bunu kabul etmek lazım. Bugün musluk suyu içebiliyor muyuz? Yok. Yani makineniz bozuldu, çamaşır bulaşık makinesi, servisi çağırın. Geçen gün musluğumu, bataryamın parçalarını değiştiriyorum ya. Musluğun bataryasını değiştiriyorum daha doğrusu. Abi bir çıkardım, kireçten inan çürümüş. Yani bunu vücut nasıl kabul etsin? Musluk suyu içmiyoruz, hazır su tüketiyoruz. Bu da bir maliyet. Ya her yıl 20-30 bin lira para çıkıyor cebinizden. Abartmıyorum. Bugün haftada 3 damacana su tüketseniz 150 liradan ayda 1800 lira yapıyor. Hesaplayın, en kötüsünü söylüyorum. 20-30 bin lira verenler var. Yani bir senede bir tane iki tane su arıtma cihazı parası veriyorsunuz. Şimdi boş verin bunları. Bakın, 6 filtreli tezgah altı modeli, günde 240 litreye kadar su arıtabilen cihaz, 3 yıl 10 yılda parça garantisi var. Bu cihazı ben sana satın almadan önce bir ay dene diyorum. Niye biliyor musun? Bir ay denedikten sonra memnun kalırsan alıyorsun, memnun kalmazsan almıyorsun. Bu deneme sürecinde de para ödemiyorsun, bedava. Bir ay sonra memnun kaldığında da 2000 lira peşin veriyorsun, bir aylık su paranı. O bir ayda zaten bu parayı cebinden çıkartmış oluyorsun. At kumbaraya, kendi kendini ödüyor. Geriye kalan kısmını da 1000 lira elden taksitle ödüyorsun. 1000 lira 1000 lira. 1 Ekim'de ne olacak? 1 Ekim'de taksit olayı kalkacak. Yani ya nakit peşin para verip alacaksınız, ya da kredi kartı kullanıyorsanız da tek çekim. Bu kadar basit. Hem fiyat zamlanacak, hem de artık taksit olayı falan yok. O yüzden şimdi bu bir aylık deneme sürecinden faydalananlar yine taksitle alabilecekler. Yani onları etkilemeyecek. Şunun şurasında ay başına ne kaldı? Yarın ararız, yarın ararız diyorsunuz ya. O yarın hiç gelmiyor, emin olun, pişman olmayın. Şimdi veriyorum telefon numarasını. Müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar, şunu söyleyin. Biz deneyelim. Biz bu cihazı denemek istiyoruz. Korkmayın, evinizde kırma dökme yok. Korkmayın, kimse size alın da demeyecek. Ve böyle bir reklamda duymadınız. Bakın, ben cihazı size tavsiye ediyorum. Kendim de kullanıyorum diyorum. Ama memnun kalmayan almasın abi. Memnun kalmayan almasın. Hizmetlerine, kalitelerine bu kadar güveniyorlar. Ve şimdi bu fırsatı değerlendirin. Dediğim gibi ay başı itibariyle, hani memnun kaldım almak istiyorum deseniz bile, bir kuruş taksit yapılmayacak. Hepsi peşin ya da kredi kartıyla tek çekim. Bu bir ay deneme sürecini hem kullanın, hem de taksitle alışveriş hakkınız devam etsin. 1 Ekim'e kadar kaydını yaptıranlar hem bir ay deneyecekler bedava, hem de taksitli alma şansları olacak. Ama 1 Ekim'den sonra yazık günah, o para birden cebinizden çıkmasın. Eve ihtiyaç mı? Bana sormayın bunu, yengeme sorun. Yani bugün mutfakta yer bulması, aman dışarıdan bayat su mudur, nereden geldiği belli olmuyor. Aman işte bitti, her seferinde para öde, yok zam geldi. Ya bu hikayeler artık bitsin. Evinden dışarı bile çıkmıyorsun. Kaldır telefonu. 0212 925 0403. Evinden dışarı bile çıkmıyorsun. Bugün arayacağım de. Evet, ben bugün deneyeceğim. Bir ay boyunca öyle karar vereceğim de. Bu kadar basit. Hayırlı uğurlu olsun. Zamsız veyahut da taksitsiz almak istiyorum, özür diliyorum, taksitle almak istiyorum diyenler şimdi harekete geçsinler. Zam da beni etkilemez, peşin parayla da öderim diyenler dinlemesinler. Paranız çoksa zaten diyecek bir şeyim yok. Ben hem sağlıklı su için diyorum, hem de sizi maddi olarak etkilemesin diyorum. Paranız cebinizde kalsın. Nasıl güzel bir şey değil mi bu? 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait değilsen de numaranı bırak. Ne zaman uygunsan arasınlar. Erteleme, yoğunluk çünkü. Yoğunluk var. 925 0403.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden baş

0: 17.74, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

Kaç gündür aklımda Müslüm Gürses'in bir şarkısı var. Çalacağım, çalacağım, çalacağım, çalacağım. Bugüne nasipmiş dedim. Beni bugün kimse tutamaz. Bugün beni kimse tutamaz. Yaşam matbaası çalışanlara kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bazı yerler var. Yazın hani kaçmak istersiniz ama kışın da orada durmak istersiniz. Mesela bunlardan bir tanesi fırın. Fırına gönüllü çalışırım kışın. Matbaada da öyle sıcaklıklar var değil mi? Şimdi biraz rahatlamaya başladınız. Allah kolaylıklar versin. Yaşam matbaası çalışanların armağanı olacak. Sevgili Adaş ve Dreş Kadir'in de eyvallah selamlarını iletelim. Başımın tacısınız. Maltepe'ye göndereceğiz şarkılarımızı. Adnan Karakurt'a Adnan abime armağan edeceğim. Ondan sonra eyvallah Kemal Başkan ve Sinan Reis'e de armağan olacak. Hemen bakalım sevgili Ahmet'ten oğlundan da bir de kardeşi Orhan'dan da özellikle armağan olacak. Allah kavuştursun dileklerimizle armağan edelim. Giyimkent Belfa, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Buyursunlar bakalım, sizlere de selam olsun. Gönlümün başkanına Adnan abime bir kez daha selamlar, hürmetler, saygılar. Buyursunlar bakalım. Karakurt ailesine de armağan edelim. Bağcılar, Yavuz Selim Gençliği ve esnafları herkese armağan olsun. Geçen akşam böyle sessiz sedasız böyle bir sürpriz yapayım dedim. O semalarda dolandım. Yapabilecek bir şey yok. Yağmura yakalandık. Bu şarkı çalınırken konuşmak yakışır mı bize ya? Ver bakalım coşkuyu.

Özellikle hanımefendiler ve temizlik bağımlıları, sizlere şöyle bir seslenmek istiyorum. Bakın şöyle bir haber okuyacağım. Bu da bir çıkış noktam olacak. Sonrasında cümlelerime devam edeceğim. Lavabo açıcıyı evine taşırken yandı. Doktordan körlük ve uzuv kaybı uyarısı var. Hemen bakalım. Başakşehir'de nalburdan satın

bakın temizlik maddeleri, temizlik ürünleri, bunlar kimyasal içerikli olan ürünler. Her bildiğinizi, her gördüğünüzü, her duyduğunuzu uygulamaya kalkmayın. En azından bilir insanlardan, böyle bilir kişilerden diyelim, etrafınızda mesela bir doktordur, bir hemşiredir vesairedir, bir şekilde bir sebep olur ya. En kötü ihtimalle hiçbir şey yapamıyorsanız aldığınız şişeyi götürün bir eczaneye, oradaki eczacıdan rica edin, bakın bu ne kadar tehlikelidir, işte atıyorum solunum yoluyla rahatsızlık verir mi, temas yoluyla ne kadar etkisi olur diye bilinçli tüketin. Yani şu demek değildir, İşte benim tezgahım kirlendi, fayanslarım sarardı, aman bunu komşu tavsiye etti, İşte buradan duydum, bunu ben kullanayım. Bakın herkesin vücudu farklı tepkimeler verebiliyor. Yani bugün bir aspirin düşünün, bir aspirini iki farklı insana verdiğiniz zaman iki farklı sonuç elde edebiliyorsunuz, bu mantıkla hareket edin. Solunum yoluyla sizi rahatsız edebilir, temas yoluyla sizi rahatsız edebilir, ciddi sağlık sorunları yaşatabilir. Temizlik güzel bir şey ama bir taraftan temizlik yaparken kendinizi sıkıntıya sokmayın. Vallahi bazı evlerde bakıyorum abi, kovalarca var ya, bu ne diyorum şu, bu ne diyorum bu, bu ne diyorum şu. Abi biz Arap sabunu ötesinde çok fazla bir şey bilmezdik, hele lavabo açıcı. Abi bildiğiniz gibi değil ya, vallahi Allah muhafaza, bildiğiniz gibi değil. Ki özellikle kapalı mekanlarda, çok özür dilerim, tuvalet, banyo, bu tür yerlerde havalandırma sıkıntıları olabiliyor. Bu kuvvetli kimyasal etkileşimleri olan kimyasalları kullandığınız zaman solunum yoluyla bu size ciddi zararlar verebilir. Aman ablalar, aman. Aman ablalar.

Şimdi bazılarına çok saçma gelebilir ama mantığımın almadığı şeylerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Şimdi kendimi söyleyeyim, kimse üzerine alınmasın. Bazen böyle alınganlıkları tutanlar da oluyor. Sen bize ne demek istedin? Vay efendimse, he benim başka içim gücüm yok. Allah işimi gücümü tüketti, geldim buraya, dedim ki birine sataşayım bulaşayım. Şimdi kaçıyoruz memleketimizden ya da doğduğumuz işte ata yerinden diyelim daha doğrusu. Şehirlere, daha böyle kalabalık yerlere geliyoruz. Sen beni mi yeneceksin, ben mi seni yeneceğim? Ey İstanbul, ey Ankara, ey İzmir, her neyse vesaire vesaire. Abi bir hayat mücadelesine başlıyoruz. Ondan sonra uğraş, uğraş, uğraş, uğraş, uğraş. Bir süre sonra, bakın şimdi nereye getireceğim cümleyi. Bir süre sonra sohbetler arasında şu muhabbet oluyor. İşte ben çocuğumu organik beslemeye gayret ediyorum. İşte domatesi bilmem nereden getirtiyorum. Tavuğumla konuşuyorum. Ondan sonra sabah yumurtasını alıyorum. İçtiğim sütü bize tedarik eden inek sütü sağılmadan önce klasik müzik dinliyor. Abartarak söyledim biraz değil mi? Organik besliyor çocuklarım. Besleniyor çocuklarım. Ondan sonra hafta sonu bir fırsat bulsak da bir yeşillik görsek, hafta sonu temiz bir hava alsak. Ve yıllar geçiyor, geçiyor, geçiyor, geçiyor. Planın ne? Planım işte bir kasabaya yerleşmek, bir köy yerinde hayatımı devam ettirmek. Bakın bir de dünyada bunları ispatlarcasına sizlere örnek verebilirim. Yerli ya da yabancı. Sektörü ne olursa olsun çok parası olanlar, tanınmış kişiler, işte ünlüler, jet sosyetesi vesairesi. Bakıyorsunuz bir süre sonra tulumlarını giymişler, çizmelerini giymişler, ellerinde tırmık, tarak vesaire. Değil mi? Ne oldu? Başlangıçta kaçtık. Başlangıçta geriye dönüp baktığımızda ben bir daha gelir miyim dediğimiz yerlere sonra özlemle gitmeye çalışıyoruz. Biz hangisini istiyoruz acaba? Hangisini istiyoruz? O arada kafa karışıklığı bu oluyor. Hani ben seni yeneceğim, sen mi beni alt edeceksin, ben mi seni alt edeceğim dediğimiz şeyler acaba bu ara dönem mi? Ne oluyor? Abi sen oradan çıktın geldin zaten. Bugün köy yerinde senin kurduğun hayali yaşayan ama yokluk içinde yaşayan insanlar dediğimiz bir kesim var. Ne kadar güzel hayatları var. Organik. Mesela dün müydü, evvelsi gün müydü? Özkan'la burada sohbet ediyoruz. Konu konuyu açıyor diye söylüyorum. Özkan dedim ya, bu Anadolu tarafında İstanbul, Ankara büyük kentler haricinde hastaneler niye dedim bu kadar boş? Bakın dikkat edin, örnek veriyorum. Nere diyelim mesela? Manisa diyelim veyahut da Çankırı diyelim. Gidin buralara, bir devlet hastanesine bakın. Nüfus yoğunluğundan, nüfus fazlalığından diyenler olacaktır. Hayır, bununla hiçbir alakası yok. Abi bir de gelin büyük şehirlere bakın. Hangi devlet hastanesine giderseniz gidin, hiçbir şekilde yer bulamıyorsunuz. Ama Anadolu taraflarına gittiğiniz zaman bir bakıyorsunuz, bir abi ne oluyor, Anadolu'ya geçince bu hastalık, bu sıkıntılar bizi terk mi ediyor? Ne kadar acayip çelişkiler var. Ama özlem duyduğumuz şeyler, bakın özetliyorum. Özlem duyduğumuz şeyler farkında olmadan terk ettiğimiz şeyler olabiliyor bazen.

0: yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Şimdi biraz para kazandırayım sizlere. Şöyle yapalım mı o zaman?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Vallahi ne alırsanız o kalıyor. Ne alırsanız o kalıyor. Şimdi Silivri'den 30 bin liraya 50 bin liraya yer sattığım kişi sahipleri milyonluk oldular. Geçelim, geçmiş geçmişte kaldı, önümüze bakalım. Yakın bir yer olsun Gökhan, İstanbul'a yakın bir yer olsun. Yakın Silivri'nin hemen yanı başı, Çorlu Ergene İğneler'de mahallenin hemen başında. Evet, mahalleniz hazır, komşularınız hazır. Ana yol dibimiz. Evet, hemen orada minibüsler, otobüsler devam ediyor çalışmalarına, gidip gelip yolcu taşıyorlar. Komşularınız nereye gidiyor? Sizin ne ihtiyacınız var? Okulu, camisi, çarşısı, pazarı, sağlık ocağı. Yani merkezi bir yerde. Benim size bahsettiğim arazimiz merkezi yerde ve tam 400 metrekare. Bakın, neredeyse yarım dönüm. Şimdi sahip olduğunuz binaların metrekarelerine bakın. 150, bilemediniz 180, 200 yoktur. Metrekaresi bu kadar bu yapıların. Ben sizlere 400 metrekare yer sahibi olun diyorum. Uzatmayacağım. Radyo 2000 güvencesiyle bizler aracı toptancı, aracı komisyoncu değiliz. Bu işin toptancısıyız. Yerler bizim. Bizim misafirimiz olacaksınız. Ve 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta şöyle yapıyoruz. Siz önce tapunuzu E-Devlet'te görüyorsunuz. Sonra 199 bin lira peşinatınızı veriyorsunuz. Ve geri kalan kısmını da 20 ay boyunca ayda 20 bin lira elden taksitle ödüyorsunuz. Tamamı 599 bin lira. Tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız. Birikimim var biraz. Taksitlerimi de ödeyebilirim. Ama karşılığı olsun. İyi bir yatırım olsun. Yani bugün yatırım yaptığıma pişman olmayayım diyenler. Vallahi biz sizin yerinize ince eledik, sık dokuduk. Bakın, biz bu işin toptancısıyız diyoruz. Biz çok ince eleyip sık dokuyoruz. İstanbul'a yakın. Ulaşımı kolay. Hızlı tren projesi gardan çıkış yapıldığında, yolcu taşımaya başladığında çok yakın olduğunu duran aramızda, komşularınızın hazır olduğunu göreceksiniz. Bu gelişmeler olduğunda buranın fiyatı böyle kalmayacak demedi demeyin. Param var, Allah daha çok versin. Biraz biriktirdim, iyi bir yatırım yapmak istiyorum ki değeri kaybolmasın. İşte bu noktada size telefon numarasını veriyorum. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Gelin yerlerimizi görün, orada karar verin. Şimdi değil. Toprağa ayağınız bir bassın, bir çayımızı için öyle karar verin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Yemek tarif eder gibi toprağın faydalarını anlatmama gerek yok. Toprak ana diyoruz, evimizi yapıyoruz, mahsulümüzü alıyoruz. Yani kısacası hayatın her anlamında bize fayda sağlıyor. Şimdi al etrafını çevir, hobi bahçesi olarak kullan. Koy tapunu bir kenara. Bil ki hiçbir zaman sana zarar ettirmez. Tapuyu koy. Bir kenara koy. Kaybettin. 30 yıl sonra buldun. O tapu yine sana kıymetli. Hatta misli misli kıymetli. Bunu ben mi anlatayım? Çocuklarım için ne yapabilirim? Bir anne baba olarak iyi bir eğitim ve iyi bir gelecek. Bu gelecekte nasıl oluyor? Kiracılığı biliyoruz İstanbul'da ya. 25-30 bin liraya kira bulanlar diyorlar ki ucuz bulduk. Abi yaşamasın bunu çocuklarınız. Bir yerden başlamak lazım. Bakın, çok güzel bir cümle. Hayata dair bir yerden başlamak lazım. Bir dikili ağacım yok, yerim yok, yurdum yok. Eline paralar geçiyor, ne yapıyorsun? 199 bin lira. Gidip ikinci el bir telefon. Yani son model bir telefon. Ya da herhangi, ya araba alamıyorsun. Araba alamıyorsun bu paraya. Ben sana getir bu parayı, 199 bin lirayı. Tam 400 metrekare arazi sahibi ol diyorum. Taksitlerini de banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Öde rahat rahat. Bak, maaşına iki kere zam gelecek. Bana ödediğin para aynı. Şimdi telefon numarasını veriyorum. Biraz kendine vakit ayır. Biraz çocuklarının geleceğine vakit ayır. Biraz para kazanmak için yatırıma vakit ayır. Doğru yatırım doğru zamanda yapılırsa kazandırır. Sonra ne olur? Fırsatı kaçırırsan keşke ah vah dersin deme. 0-212-925-12-12. Müsait değilim şu anda ama görmek istiyorum. Abi numaranı bırak. Biz bizeyiz. Sen ne zaman uygunsan o zaman arasınlar. Hadi telefon başına. Bugün kararlıyım de. Bugün kararlıyım de. Ya Allah ya Bismillah de bir yerden başla. 0-212-925-12-12
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12 Gelip görmek istiyoruz demeniz yeterli.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeyerek bu cihazın sahibi olacak. Ama 3 gün, ama 5 gün sonra fiyatlar değişecek. Fiyatlar değişmeden ben de bu cihazı denemek istiyorum diyenlere. Çok enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. Cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşlarında

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12. Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi. Araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda, aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeyi özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin, aldın aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya, bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz, 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12. Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12. Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.

0: tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz, beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0-212-925-0403 925-0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212 925 0403, 925 0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil, her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil, cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim, ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo 2000'de

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hazır mısınız? 99 bin peşinatla sizi arazi sahibi yapıyoruz. Önce şunu hatırlatayım. 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Öyle her yerden arazi alınmaz. Herhangi bir marketten aldığınız market alışverişi değil bu. Bunun yarın başınıza gelecek her konuyla alakalı kapıyı tıklatabileceğiniz bir güvenceniz olması lazım. İşte bu noktada 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyorum. Baba Eski'de 250 metrekare fiyatına 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle ev eşyası alır gibi sizi 277 metrekare arazi sahibi yapıyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde. Arazinin üzerinden köyü görebiliyorsunuz, merkezi görebiliyorsunuz. Böyle konumda şahane bir yer. Tanıtım amacıyla bu fiyatlarda ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Çok değil, 5 yıl öncesi size Silivri'de 5000 lira peşinatla, 1000 lira taksitle araziler verdik. Kapış kapış satıldı. O gün bize güvenenler bugün çok kazandı. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Evlatlarınız için, yakın gelecekte çok kazanmak için. Bakın, Trakya özellikle Orta Doğu'nun son yıllarda çok fazla talep ettiği, yatırım yaptığı bölgelerden birisi. Biz diyoruz ki neden sizin de yeriniz olmasın? Hem de Baba Eski'nin Sinanlı mahallesinde 250 metrekare

bin lira. 0212 925 1212 925 1212. Kaderini değiştirmeye, kazanmaya hazır mısın? Altınla, dövizle hayallerinize kavuşamazsınız. Yatırım uzmanları araştırma yaptı. Özellikle son 20 yılda

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12. Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi. Araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda, aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeye özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin, aldın aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya. Bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12. Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12. Vallahi ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.

Kimin? Reklam. Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden...

0: 17.74, Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: yapılsa olmaz mı? Mesela gitsin daha da yapsın. Burak yapsın yapılırsa mahalle tarihli olur. Yani bizim mahalle gelmesin. Evet. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin daha da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız ama.
1: Radyasyon Show.

0: 24 Eylül 2026 günlerden Perşembe, herkes hoş geldi. Radyasyon Show başladı efendim. Abladan mikrofonu devraldık, kendisine selam olsun. Sağ olsun, var olsun. Bugün cover şarkılar çalalım mı? Hakikaten. Yani çok güzel yeni versiyon şarkılar var. Onları bugün çalalım. Hatta Perşembe günlerini bir dönem yapıyorduk, hatırlıyor musunuz? Haftanın 5 günü başka programdı. Neydi abi mesela? Analiz yapıyorduk. Eyvallah. 90'lar yine 90'lar. 90'larda kaldık cuma günleri. Cover yapıyorduk. Coverlar çok güzeldi. Bugün de öyle yapalım. Perşembe gününe cover koyalım, tamam mı? Eyvallah. O halde ne diyoruz? 540-606-2000 WhatsApp hattımız emrinize amade. Hani yorumlarınız olur. Benim de programa katkım olsun, tadım tuzum olsun. Ben de bir şeyler söyleyeyim programda diyen kimler varsa yazsınlar. 540-606-2000 WhatsApp hattımız. Benle iletişime geçebileceğiniz numaradır efendim. Bilginiz olsun. Yazın, okuyalım mesajlarınızı. O halde coverlarla
1: Radyasyon Show
0: başladı efendim.

Abi cover şarkılara bakıyorum. Yemin ediyorum Ferdi Tayfur'un o kadar çok yapılmış ki cover şarkısı. Valla bütün Ferdi Tayfur severlere selamlar. Çok fazla yapılmış ya. Hoş geldin demiş Gülcan. Günün tek mesajı Gülcan'dan sağ olsun. Eyvallah. Hakikaten Radyasyon Kerem kardeşini yani abisi demeyeyim. Gülcan benden büyüktür yaşça. Ben 45 yaşında olduğuma göre değerli kardeşim 50-55 vardır değil mi? Neden kadınların yaşı sorulduğu zaman böyle abes falan filan karşılıyorlar? Niye? Yaşınız kaç acaba? Sen git yaşını annene sor. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? İşte kilo sorulmaz, yaş sorulmaz. Niye kilosu sorulan hanımefendi efendim bunu abes karşılıyor? Hakikaten merak ediyorum. Yani mesela bazı hani durumlarda yaş, kilo, boy falan soruluyor. Mesela spor salonuna gidiyor hanımefendi. İşte yaş, kilo, boy orantısıyla alakalı bir program yazılacak. Buyurun efendim yaşınız kaç? Allah senin belanı vermesin. Utanmıyor musun koskoca kadına yaş sormaya? Hanımefendi yanlış anlamayın. Yani tamam yaşınızı geçelim, boyunuz kaç? Bir de boyumu posumu soruyorsa. Onu da geçin tamam. Kilonuz kaç? Allah senin cezan. Ya ben bir kantar gördüm. Bu kantarın böyle özelliği şeye kurulmuştu. Güngören'de bir AVM var ya, oraya kurulmuştu en alt katına. Sesli kantar. Kocaman hoparlör var. Tabii abla bunu görmüyor. Ama bu kantarın bir özelliği var. Kolunu sokuyorsun içeriye. Abla kolunu soktu içeriye. Para da attı. Neyse abi kantar bir bağırdı. Yemin ediyorum 68 kilosunuz falan. Üstündeki abla yani böyle hoparlörün ağzını kapadı. Düşün yani. Ne olacak ki sanki yaşımızı söylersek zayıfım şükür Allah'a şükürler olsun demiş. Hayır efendim herkes kendinden memnun çünkü yani bedenen insanlar nasıl bir bedene sahipse sebepleri kendileri zaten. Değil mi? Mesela zayıflama şeyleri falan filan var. Piyasada belli iğneler falan filan yapmışlar. Şimdi o iğnelerle alakalı enteresan söylentiler başladı. Yani bu iğneleri yaptırmayın şöyle olur böyle olur. Ben bilemem beden senin. Yani bedeninden sen sorumlusun değerli dinleyen. Yani spor mutlaka her yaşta olması gereken bir şey. Yani bizim mesela AVM'lerde yürüyen merdivenler var ya. O yürüyen merdivenlerin özelliği nedir? Üzerinde durmak mıdır yoksa yürüyerek hızlı çıkmak mıdır? Dikkat edin ya AVM'ye gittiğiniz zaman malzeme çok abi. Abi abimiz veyahut da ablamız sürekli olarak böyle çıkar durur üstünde. Ya yürüyen merdivenin özelliği hani yürüyemiyorsan eyvallah tamam kabul. Ama yürüyen merdivenin özelliği üstünde durmak değil yürümektir değerli dostlar. Daha hızlı ondan sonra diyorsunuz ki ne yesem yarıyor şekerim sürekli kilo. Sürekli kilo yani. Neyse. Coverlarla devam ediyoruz efendim.

0: Ana, Gülcan yaşını yazdı Gülcan. Yok canım. Kanka demiş, aman kimse duymasın falan. Gülcan, dedikoduyu hiç sevmem biliyorsun. Yani zaten kimse yabancı değil burada biliyorsun. Kimsenin de arkasından konuşmam biliyorsun. Jennifer Lopez hariç yani. Onun öldüğü zaman da arkasından çok kişi konuşacak. Biliyorum, Allah uzun ömür versin. Merak etme, sen ben 89 milyon. Aramızda, merak etme kardeşim. Hazır, ver bakalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi dostlar, dün de yaptık anonsları, bugün de yaptılar değerli dostlarımız, yine Selda ablamız, Gökkuşağı Gökhan'ımız. Ben de bir kez daha sizlere hatırlatayım. Amaç hatırlatabilmek. Pazar günü bitecek olan kampanyadır. 400 metrekarelik araziler sizlere sunuluyor. Çorlu, Ergene, İğneler'de. Mahallenin tam karşısında, asfaltın dibinde. 200-300 il, bak 400 metrekarelik arazilerden bahsediyorum. 199 bin peşinatı getiriyorsun. Tapunu hemen alıyorsun kardeşim. Gire devletine bak, kimin arazi? Senin. Artık senin 400 metrekarelik bir arazin var. Bitti. Geri kalan kısmını 20 ay vadelendiriyoruz. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Toplamında 599 bin ödemiş oluyorsunuz dostlar. Vade farkı, faiz, ara ödeme yok. Bankaya bulaştırmıyoruz. Elden ödeme alıyoruz. Bilginiz olsun. Bu bölge çok gelişmekte olan, daha doğrusu artık gelişmiş de, gelişmekte kısmı da şöyle. Bu bölgeden hızlı tren geçecek. Hızlı tren geçmeden aldın kardeşim. Bak, o dönemdeyiz. Hızlı tren projesi devam ediyor. Geçmeden aldın. Geçtikten sonra rüyanda dahi göremez. Şimdi ben telefon numarasını vereceğim. Çağrı bırakmanız yeterli olacak. 0212 925 1212. Serviste yerinizi ayırttırmanız yeterli. Gelin yeri görün. İlla ki almak zorunda değilsiniz. En azından yerleri görün. Fikir edin. Ve tabii ki tek başına gelme, ailenle gel. Vermiş olduğum numaraya kaç kişi geleceğini söylüyorsun. Bu numaradan aradın, illa araziyi alacaksın diye bir kaide yok. Numaradan ara, serviste sadece yerini ayırttır. Tamam mı? 212 alan koduyla 925 1212 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz dostlar. 0212 925 1212 numaralı telefona çağrınızı bırakın. 199 bin lira peşinatı var. Yer çok güzel. Bakın, muhit olarak, konum olarak harika bir yerde. Mahallenin tam karşısında. Bunun yanı sıra hemen asfaltın dibinde değerli dostlar. Ayrıca 400 metrekareden bahsediyorum. Bakın, 400 metrekare ve bu pazar günü bu kampanya bitiyor. Yapmanız gereken şey çağrınızı bırakmak. Çağrınızı bıraktıktan sonra randevunuz oluşturuluyor. Ondan sonrasında 199 bin peşinat veriyorsunuz. Geri kalan kısmını aylık 20 bin ödüyorsunuz. 20 ay vadelendiriyoruz. Vade farkı, faiz, ara ödeme yok. Zaten peşinatı verdikten sonra tapun teslim ediliyor. Daha ne olsun abi? Ekonomik kriz var, farkındayım. Bu dönemde yatırım yapabilmek çok zor. Neden? Yatırım artık pahalı bir olay. Ama biz size uygun hale getiriyoruz. Herkes faydalanabilsin diye. Son kez numarayı tekrar diyorum. 0212 925 1212. Gelmeyen kalmasın. Hayallerinizi gerçekleştirin. Para kazanın, para. Bugün maalesef ki dolar olayı belli, euro olayı belli, altın olayı belli. Şu anki paranı senin dolara yatırman neye benziyor?

0: benzer biliyor musun? Şu anki parayı dolara yatırmak demek Türk lirasıyla efendim söyleyeyim gidip yurt dışında alışveriş yapmak gibi bir olay. Doların zirvede olduğu dönem. Dağda çıkar mı abi? Çıkarılması imkansız. Şu anda sadece bizim materyallerimize zam gelir. Neye mesela? Mazotu zam gelir. Benzin, elektriğe, doğalgaza, ev kirasına. Bunlara zam gelir. Altın iner çıkar. Şu anda zirvede mi? Zirvede. Şu rakam zirvede mi? Zirvede. Ya bundan 20 sene öncesinde bunlara yatırım yapıp doların bu seviyeye geldikten sonraki haliyle sen kâra geçersin. Ama şimdi yatırım yaparsan sıkıntı yaşarsın. Borsa hali ortada kardeşim. Hala borsa konuşuluyor ülkede. Toprak öyle mi değil abi? Toprak sürekli zirvede, düşüşe geçmez. Toprağın yatırımı bu. Ve size uygun fiyatları veriyoruz. Aman kaçırmayın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Devam edeceğiz coverlarla.

0: Dünyanın en zor şeyi insanla uğraşmaktır. Bakın, insanla uğraşmak çok zor abi. Özellikle e-ticaret falan yapıyorsanız. Yani mesela dükkanına müşteri gelir, eyvallah, senin mekanındadır. Bir şekilde tolere edersin, gider alışveriş yapar, yapmaz, eyvallah. Ama abi telefonla, Instagram'la, WhatsApp'la müşteriyle uğraşmak gerçekten çok zor. Bir tane müşterim var. Yani bu abi ara ara rahatsız eder. Ama yani rahatsız eder yani. Bugün bu abinin bütün komboları açılmış. Dayı combo yapıyor ya.
1: Alo, selam aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam. Dayı da hep böyle bir sarhoş hali var. Bak vallahi bile yemin ediyorum sana. Ya, bugün en sonu sorum. Dayı sen içtin mi dedim.
1: Yok ya, biz namazına niye de 5 vakit namazına insanız.
0: Öyle dedi bana. 5 vakit namazında insanız falan filan dedi. Dedim eyvallah da dayı dedi. Yani bir adam 30 kere aranmaz ki ya. Ya nasıl arıyor biliyor musun? Yana yakına, yana yakına ya. Şimdi fatura kesiyorum. Kafa karışmaması lazım, tamam mı? En ufak bir hatada geçmiş olsun abi. Vallahi büyük sıkıntı yaşarsın ya. Yok fatura iptali, yok bilmem nesi, yok cartı, yok cürtü, uğraş muhasebeyle, yok müşteriyle uğraş vesaire. Neyse abi, öyle böyle derken daha bugün oluyor. Dayı aradı. Selamun aleyküm aleyküm. Kardeşim benim balıklarımda bir sıkıntı var. Dedim buyur dayı. Balığı benden mi aldın? Yoksa biz sen almadık balığı. Dedim dayı, balığı benden almıyorsun, sorusunu bana soruyorsun. Aldığın yere sor diyorum. Ya işte Allah onun cezasını... Ya kardeşim, seninle ilgilenmeyen adamla niye iş yapıyorsun? Aynı balığı ben satıyorum. Ve benden balık alıyorsa adam, ben sonuna kadar adam arıyor, işte herhangi bir hastalık oluyor, ona ilaç yolluyorum, işte iyileştiriyoruz, ilgileniyoruz falan filan. Benden almamışsın, soruyu bana soruyorsun. Ben dedim ilgilenmek zorunda değilim, valla dedim işim var abi, kapat, hiç uğraşamam. Neyse abi, kapattık. 2 dakika sonra yine de aradı.
1: Hanım kardeşim, selam aleyküm.
0: Dedim aleyküm selam.
1: Ya şimdi sen öyle dedin ya, ben işte ne olur bir yardım etsen ne olur.
0: Tamam dedim, yardım edeyim, kurban olduğum. Yalnız dedim bak, çok işim var. Biraz sonra saat 8 gibi ara falan. Yayına da gireceğim vesaire. Tamam tamam şey falan. Ondan sonra baktım muhabbeti uzatıyor. Kapadım suratına. Suratına kapattıktan sonra bir daha aradı. Ya yemin ediyorum musallat olmuş cin ya. Bak Kur'an çarpsın bak. Ya diyorum dayı, anlamıyor musun sen, benim işim gücüm var, ne yapabilirim bu balığa? Dedim ki bak, balığında kabızlık olmuş, yapman gereken git Epson tuzu al, bana WhatsApp'tan yaz, yazayım sana. Nereden yazacağım WhatsApp'tan, niye buradan söylemiyorsun? Ya aklında tutamazsın. Aklında tutamazsın sen, dedim yaz bana, yazayım. Neyse suratını yine kapadım, yazmış, ne arayacaktım? Epson tuzu. Bak şimdi aradı beni. Yine aradı. Dedi ki doğru okudum değil mi, Epson tuzu? Yani bu kaya tuzu olmaz mı diyor. Diyorum ki Epson tuzu dayı, Epson tuzu al diyor. Artık dişlerimi sıkıyorum. Neyse abi, kapadım telefonu, yine suratına kapadım yalnız. Beş dakika sonra yine aradı. Selamun aleyküm, aleyküm selam dedi. Bu sefer sildim, engelledim. Çünkü yayına giriyordum. Bak. Bak hala arıyor, bu sefer WhatsApp'tan arıyor. Bak şimdi de arıyor, bak şimdi de arıyor. Baharatçıya gitmiş, yazıyı kaybetmiş, bulamamış ki bu adam düşün aklında tutacak. Aklında tutacak bu adam, düşün ya. Neyse oradan da engelledim. Bu sefer normal mesaj atmış. Kerem kardeşim çok ayıp oluyor diye. Hadi WhatsApp engelini açtım bunun. WhatsApp engeli açık. Şimdi yazıyor, arıyor bilmem. Ben şimdi bu adama ne yapayım? Allah aşkına ben bu adama değil, ben bu herife ne yapayım? Kurban oldum. Bak hala arıyor, hala arıyor ya. Bu inanılmaz bir şey ya. Allah'ım sen sabır ver. Yani delireceğim. Neyse. Devam edelim efendim. Zor zor insanla uğraşmak vallahi çok zor. Allah e-ticaret çağrı merkezi çalışanlarının yardımcısı olsun.

mesela şaka gibi ya. Niye öyle? Neden öyle? Niye öyle oldu? Dur bakalım. Yayınla alakalı. Özkan da beni aramış. Niye? Özkan'cığım bekle, sana dönüş yapacağım güzel kardeşim benim. Tamam mı? Hemen geliyor. Bekle.

0: Ya devam ediyoruz efendim. Böyle bir kopukluklar falan oldu değil mi? Valla kusura bakmayın dostlar. Yani yanlış şarkı da girdi. Tarkan'dan çalacaktım bunu, daha hareketli, daha hızlı. Birazcık baydık trafikte, hakkınızı helal edin. Tam öğle saatlerinde falan çok iyi gider ama saat yüzünden. Maalesef. Ver bakalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi abiler ablalar, kaç kişi dinliyor bilmiyorum. Hepinize selam olsun bir kez daha. Evinde ve iş yerinde halen damacanayla su içenler varsa. Damacanayla derken böyle dikerek değil ha. Pompala pompala falan filan. Ya bakın, samimiyetle aktarıyorum. Hep de şunu söylerim. Bir şeyi hani öve öve tabii ki satarsın ama bunu benim ciddi anlamda övmeme ihtiyacım yok. Abi her şey ortada. Diyoruz ki bakın, 30 Eylül'de bu denemeler, taksitlendirmeler bitecek. Yaklaşık 5-6 senedir biz bunu sizlere sunuyoruz. Bizimle beraber birçok radyoda böyle bir kampanya dönüyordu. Bak şu anda duyamazsın onlardan bu kampanya gibi. Bedava denemeler bitti. Taksitlendirmeler bitti. Taksitli dahi yapsalar 30-35 bin liralık cihaz veriyorlar size. Hakları mı? Vallahi hakları. Biz diyoruz ki 30 Eylül son. Bu kampanyanın sonudur. Yani en azından bir ay deneme imkanından faydalan da neyin ne olduğunu gör. Bedava denemen için, bedava kullanabilmen için bir aylık su ihtiyacını karşılıyorum. Bak bu da çok önemli. 1500 liralık damacana ihtiyacını o ay 1500 lira suya vermiyorsun kardeşim, cebinde kalıyor. Ya ben şunu gördüm, şunu da biliyorum. Ayakkabı alacaksın kendine, bir bakıyorsun botlar olmuş 2000-2500 lira. Hadi 1500 liradan başlıyor. Ay çok paraymış diyorsun. Almıyorsun ya, almıyorsun. Ya baba bu ay suya para verme, al işte ben karşılıyorum. Bu ayki bot ihtiyacını karşıla. Varsa çocuğun onu al en azından. Bedava gönderiyorum. İstanbul içine kurulumu yapıyorlar. Para pul hiçbir şey istemiyorlar. Çıkıyorlar gidiyorlar. Bazı arkadaşlar korkuyor. Şöyle de düşünüyor olabilir. Ya işte bunlar bunu bedava veriyorlar ya, her şeyin bir şeyi vardır. Yani mutlaka bunda da bir alengili. Ya kardeşim bir alengili durum yok. Vallahi billahi bedava gönderiyoruz ya. Para pul hiçbir şey istemiyoruz diyorum. Ay sonu geri alıyorlar. Bu kadar basit. Para istiyor. Hayır efendim, para mara yok. Almak istiyorsan o zaman tabii ki para ödüyorsun. Ama bu bir aylık süreçte 5 kuruş para ödemiyorsun. Bir ay sonrasında cihaz benimdir, geri alırım cihazımı. Kurulumu 1,5 dakika, sökülümü de 1 dakikadır. Ya böyle pimi takıyor dayı, takıyor kurulumu, yapıyor. Pimi çıkartıyor, cihazı alıyor, gidiyor, teşekkür ediyor bir de size. Almıyorsun diye trip de yapmıyor ya. Numarayı veriyorum, çağrı bırakın. 0212 925 0403 çağrı bırakanlar için şunu da bilsinler. 6 filtre, çelik antibakteriyel tank, 3 yıl garanti, 10 yıl parça bulundurma garantisi var. pH filtre de içerisinde. Birinci sınıf menba suyu kalitesi su alıyorsunuz. Minerali öldürüyor diyen biyolog, kimyager olmayıp da böyle davranan arkadaşlar. İçinde mineral filtre de var, kurban oldukları. Rahat olun ya. Bunu NASA bulmuş, Uzay Araştırmaları Enstitüsü Reverse Osmos Sistemini. Evet, NASA buluyor bunu. Yani adamlar düşünemiyorlar tabii. Yani herif aya adam gönderiyor. Her şeyi düşünüyor da suyun minerallerinin ölüp ölmeyeceğini bilmiyor mu ya? Ya ben gerçekten hayran kalıyorum böyle insanlara. Ve eğer ki bunun içindeki mineraller hani öldürse, yok etse, benim ölmüş olmam lazım. Yıllardır kullanıyorum. Böbreklerin çürür. Hem de böyle senelerce falan beklemene gerek yok. Ütü suyu içmiş oluyorsun. Veyahut da efendim söyleyeyim, akü suyu içmiş oluyorsun. Anladın mı değerli kardeşim? Bunda mineral filtre var. Birinci sınıf menba suyu kalitesi, su alıyorsun. Gelelim bu cihazı 30 gün kullanıp memnun kalıp almak isteyene. Hani istemeyebilirsin, eyvallah, geri alıyoruz. Ama diyelim ki memnun kaldın kardeşim. Bakın. Bu kalitede, premium kalitede bir cihazı, premium da şu anlama gelir, bir üst sınıfı yoktur arkadaşlar. Bu cihazı 35 bin liraya zaten istediğin her yerden alabilirsin. Biz 12 bin liraya veriyoruz. 2 bin lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 10 aya bölüyoruz. Aylık 1000 lira ödüyorsunuz. 1000 lira. Nakit almak isteyeni 10 bine bırakıyoruz. Hala geçen seneki fiyatlara. Bak, nakit almak isteyeni 10 bine bırakıyoruz ve bunun yanı sıra değerli dostlar, taksit ödüyorsun. Kiracıyım ben, ne yapacağım ya baba, yeni eve taşınmıyor musun? Taşınıyor. Taşındığın zaman servis geliyor, söküyor, yeni evine bağlıyor. Bu kadar basit. Dediğim gibi cihaz çok güzel, çok kaliteli. Almayan kalmasın. Yemek bununla yapıyorsun. Çayını bununla yapıyorsun. Kahveni bununla yapıyorsun. Yani içmeye ihtiyacın, çocuğun ama bununla yap kardeşim. Birinci sınıf menba suyu ya. Öyle damacana, plastik vesaire yok. Çelik antibakteriyel tank. Bol oksijenli. El değmemiş. Birinci sınıf menba suyu. Çok ufak uzatmadan şunu da hatırlatayım. Bakın dostlar. Klorlu su içiyorsunuz. İçmiyorsunuz çeşmeden belki ama yemek yapıyorsunuz. Bunu alıyor vücut. Ben akvaryumcuyum. İşim suyla. Çeşme suyundaki o hani çeşme suyundan aldığın suyla balık yaşamıyor. Yani sen nasıl hayatta duruyorsun? İşte o zaman böbreklerin zarara giriyor. Anladın mı demek istediğimi? Klor çamaşır suyundan maddesi. Yemeğini de iyi suyla yap. En azından bir ay dene. Vücuduna bir ay tabii su girsin. Anladın mı? 0212 925 0403 çağrı bırakın yeterli. 212 alan kodu 925 0403. Yani sen nasıl hayatta duruyorsun? İşte o zaman böbreklerin zarara giriyor. Anladın mı demek istediğimi? Klor çamaşır suyundan maddesi. Yemeğini de iyi suyla yap. En azından bir ay dene. Vücuduna bir ay tabii su girsin. Anladın mı? 0212 925 0403 çağrı bırakın yeterli. 212 alan kodu 925 0403 son kez tekrar diyorum. 212 alan kodu 925 0403 30 Eylül'de kampanya sonudur. Bilginiz olsun.

yok muydu yayında? Aa, çok enter. O yüzden sizi bana, beni size emanet etmediği için o an bugün gündüz saati, ya daha doğrusu yayına çıktığım 18'den itibaren yayında bir boşluk var. Hakikaten bak. Oğlum kadın bütün kitleyi bana devrediyormuş lan. Vallahi benim haberim yoktu ya. Baksana abla yayında olmamasına rağmen ne mesajlar gelmiş. Oo, okuyayım mı onun mesajlarını? Okuyayım mı? Ayıp olur. Ne ayıp olsun ya bizim radyonun. Harabe gönlümü çalar mısın demişler. Serdar Otaş'ta burama çalar mısın abla demiş. Eyvallah. Osmaniye Toprakkale'den Alime armağan olsun. Bazen tek bir şarkı söyleyemediğimiz onca şeyi anlatır. Sen duyduğunda kimin gönderdiğini zaten anlayacaksın. Seni çok özledim. Ulan kadının neler çektiğini ben şimdi anlıyorum. Yok, mesaj sahibinin değil efendim. Selda ablanın. Mersifon ARS Tekstil'den Burak, sizden Ebru Gündeş'ten Allah'ın bir lütfusun. İstesem çalar mısınız? Bak bu şarkı güzeldir he. Dur onu çalalım mı ya? Sen Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Onun başka bir ismi vardı. Bak benim de kafa gitti. Vallahi kafa gitti. Sabahtan beri müşterilerle sen Allah'ın bir lütfusun. Şarkında da oymuş ya. Dur bir dakika. Yazalım. Vallahi çıktı. Tamam. Bu gelecek. Eyvallah. İnşallah dinleyen dinliyordur. Bilmiyorum yani. Kıymetimi bilir böylelikle. Kerem Bey yayınlar. Sağ olun efendim. Sizlere hayırlı akşamlar. Bergen Korkmuyorum şarkısını çalabilir misin? Başka. Ömrüm için Müslüm Gürses'ten Seviyorum Seni haberin olsun çalar mısın? Ablaya hep damar istekler gelmiş ya. Bergen'den Yıllar Affetmez lütfen çal falan. Vay vay. Kurban olduğum bir tanesi selam yazmış. Cevap alamayınca durmuş. O da güzel. Neyse efendim, bak bu şarkı çok güzeldir ha. Hakikaten. Şimdi 19.36 Türkiye'nin saatleri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 25 dakikamız var değerli dostlar. İstanbul içi trafik bildirimi sunmayayım abi. Her taraf kilitli mi? Trafikte bulunanlar, sizler katılabilirsiniz. 540-606-2000 WhatsApp hattından ulaşın. Öyle bir şey yapalım ya. Saat 19'dan sonra radyasyon trafik yapalım mı? Bundan sonra öyle yapalım abi. Sadece trafiktekilere ama. Yarın başlıyoruz o zaman bu uygulamaya, tamam mı? Saat 19'dan sonra, çünkü saat 18-19 arası tekstil dinliyor, sonra kapatıyor, dinlemiyor. 19-20 arası trafiğe hizmet. Bana ulaşacaklar, ona göre bir içerik bulacağım yarın itibariyle. Şarkımız hazır, son 2-3 ver bakalım.

0: Devam ediyoruz efendim. Yavaş yavaş bitireceğiz. Şimdi dostlar, şöyle bir bakalım kimler bizlere ulaşmış. Hayırlı akşamlar demişler. Eyvallah. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Geceniz, akşamınız güzel geçmiştir. Şimdi değerli dostlar, Ergene İğneler'de 400 metrekarelik araziler sizleri bekliyor. Bu pazar günü bu kampanya sondur, bilginiz olsun. Pazar gününden sonra maalesef ki aynı fiyatları veremeyeceğimiz gibi hızlı tren projesi de hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu bölgeden özellikle hızlı tren geçtiği için hızlı tren geçmedenki fiyatlar geçtikten sonra aynı kalmayabilir. Ki kalmayacaktı. O yüzden yetişen alıyor kardeşim. 199 bin peşinatı var. Tam 400 metrekarelik arazi. Mahallenin hemen karşısında, ana yolun dibinde. Geldiğiniz zaman göreceksiniz. 199 bin peşinatı veriyorsun. Hemen tapunu sana teslim ediyoruz. Geri kalan kısmını 20 ay vadelendiriyoruz. Bakın 20 ay. Ve aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok, banka yok, elden taksit imkanıyla. Toplamında bu taksitlerle birlikte peşinatı da dahil edelim. 599 bin lira ödemiş oluyorsunuz. 400 metrekarelik arazi. Konum itibariyle mükemmel bir yerde. Geleceğin için yapacağın en babacan yatırımdır. Bak, borsa hali belli. Dolar bu şu anda nirvana'da, yüksek, yani en zirvede olduğu noktada. Bundan 15-20 sene öncesinde parayı dolara çevirip bugün harcasan veyahut da bugün hala o para dursa, eyvallah, bunda bir karın var. Altın da aynı şekilde, euro da aynı şekilde. Bunlar şu anda yatırımı yapılacak unsurlar değiller dostlar. Ama diyoruz ki toprak öyle değil. Toprak sürekli zirvede. Bu bölgelerden 20-30 bin liraya toprak satılıyordu. Hatırlayın, Çorlu'da, Silivri'de bu bölgeler şu anda yanına yanaştırmıyor. Oldular sana milyonluk. Ama diyoruz ki biz kardeşim, biz kampanya yapıyoruz. 400 metrekarelik arazilerle alakalı. Bu kampanya kapsamında bir peşinatımız var, 199 bin. Onu veriyorsun, tapunu veriyoruz. Geri kalan kısmını aylık 20'ye bölüyoruz. 20 bin, 20 bin ödüyorsun. Vade farkı da almıyoruz, faiz de uygulamıyoruz. Kolaylık olsun, herkes alsın diye. Numarayı veriyorum tekrardan. Servislerde yerinizi ayırttırın. Ücretsiz servislerdir. Ailenizle gelin, onlar da görsün. Ve toprak sahibi olun, geleceğe yatırım yapın evlatlarınız için. 0212-925-1212. Son kez tekrar diyorum. 212 alan kodu 925-1212. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 19.55 saatler. Dostlar, abiler, ablalar, benden bugünlük bu kadar. Yarın 90'larımız var değil mi? Yarın 90'lar yapacağız. Bir de akşam trafik saati için güzel bir şeyler yapalım. Yani trafik saatinde ölü geçmesin. Herkes yorgun argın, biliyorum. Stres o biçim, farkındayım. Herkes düşünüyor, olan cuma günü de geldi, ödemeleri nasıl yapacağız falan. Kimisi ödeme yapmış, rahatlamış. Para verip rahatlayan tek toplumuz, yemin ediyorum. Yani para verip rahatlayan, para verip oh Allah'ımıza şükürler olsun diyen nadir toplumlardan bir tanesiyiz. Allah herkesin borcunu rahat rahat ödeyebileceği dönemler göstersin inşallah insanlara. İnşallah abi. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bye bye.

sözlerine inandım. Bundan sonra ne seni severim, ne de gözyaşımı dökerim. Ne sevgimi, ne de hakkımı helal ederim. Bu mu

şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor.

Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalga dalga. Şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşta cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü.

0: yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım. Dep altımdaki sandalyeye de. Tak boynuma yağlı urganı da. Beni öldürü öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana. Allah bile acırmış yanan kuluna. Elvedayı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı. Unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı. Yaşamak. Yaşamak bana uymuyor.

zaman iki satır yazmaya kalksam, hep sana, hep seni, hep bizi yazıyorum. Ne zaman bir kadeh alsam elime, hep sana, hep seni, hep bizi içiyorum. Hep

ayağına prangalar da vuramam. Gel diye hiç kimseyi çağırmadım. Gidişin de gelişin gibi senin kararın. Şimdi neden kal demedin diye beni suçlarsın.

suçlarsın. Unuttun mu? Gittiğin gün hani bana bir şey olmaz diyordun, diyerek üzüntümü hafife almıştın. Aşkıma yandığımda sen bunu anlamamıştın. Ayrılığa yanması asaletindendir. Ayrılığa yanan mı yanacak? Yanacak ayrılık bile bulamayan, işte sen bunu bile anlayamamıştın. Şimdi sorma sırası bende. Ne olmuş ki bana?

yine sen. Evet.

yazık oldu bu aşka, yazık oldu bizlere. Şimdi gözyaşı doldu tapılan o gözlere. Ne sen sevileceksin yazık artık ne de ben. Aşkımızı bilenler yarım kaldı diyorlar, yarım kaldı diyorlar.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

Sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm, yarınımsın. Bugünüm, yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan, senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı. Senden öğrendim.

kiralayacağım bir köşede. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden başkası olmayacak.

Senle yaşadığım oyunları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilir.

hiç yaşanmaması. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilir.

0: alem, alem. Radyo 2000 dinliyor.
1: Sen büyük şehirlerin süslü kızı. Ben uzak köylerin garip çocuğu. Senin dudakların boyalı, ellerin ojeli. Benim ayaklarım çatlak.